0: Welcome. Welcome, everyone. This is the Hamburger community. The name is Josimar. And the next hour, we will showcase all the visual flavors we have as a collective. And I hope you enjoy.
1: Neye baksam kayboluyor. Neyi duysam yok. Bilemiyorum, dileniyorum. Ne için hiç bilemiyorum. Nefesim tutsak, nefesim.